0: Safa de aynı şey. Selamun aleyküm. Bir kaza mıydı?
1: Namim Fatih-i Mukarrab. Halkı bir sevgi piri. Takriben mezar müçinna veli de veli usi sağlığa her ziyatara. Karakem namiş ahengeri. İse takriben çeş körüne, dari veşe körü, zengeni veşe körüne, tefutuvala demezler körü, anı mu'u tamamı tefutuvala. Ve demezleri tana basaz ney. Neydi? Avirakim ve hezmini. Hezmini gel. Vallahi asın dediği yerin o ayağından, acari ahın fener pey tamamı vesile o kari vaşa. Asın maçaş, asın avime giyoru. Bila tecbin nermari. Asın polayç, hanan rakari de ütür. Pey takriben sirke vaşa, pey zengeni vaşa, pey gizalke vaşa, pey kari. Tamamı kadraka etir vaşa eri. Yeter hani riki cigunu fener mesela de kari ne varo.
2: Yine
1: şahin ve abi din yani.
2: Yani
1: kane dilemenen seviye şu dese şu baş kelife yeter. Kale ve başak kale yani pansa zarin hani taziyat er kıymet bestegi bazili uçkile. O zarak hiç yani min nefes başak şu na ise kale rüza başak diyor. Hani tu ise ad ve taqayta ma şama kale bedu taqidam kale başak diyor. Ta sevi ta avi mi ta dese başak kelife yeter.

0: Berden her etkaj bana girmi.
1: Sigir kas la ime şu ka el tavo ay voş mu beti hutu ala keş. Karakaş ala kay kirdiça.
2: Elhamdülillah.